0: Dostaneme sem.
1: Arkadaşlar bitti tam peşe. Okem poli de kufoli.
2: Ne ay vostay?